Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Goştari de lali, keye de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku hevnan bevine. Bizuane ku binose, bizuane ku buane. Zuane ma, her çiye ma.

0: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: What happened?
1: Someone hurt my mommy.
0: Who?
1: Me.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkram yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayıyla birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: Like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
4: Cinevizyon.
5: Radyo Wave. Radyo

U perine meşbes Dıxur yer gel gelken Oh çikişer Gelken yer kurna şali Hüçün yer of Kütadan U yer pşoğa çolpunar evi Andes anhet gıgorçin U gusuz bin Arnak burin Gımıdnen meçkahni yin U merlayin gıdak meru Alik meru bahbaçun

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergani Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi.

0: Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyif vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergani Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Baş dışeşime. Em şov bi weşane gani saat 5:30 teşanize ve radyoda maşmadre.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: televizyon.
1: Lamba nerede?
2: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
3: Ya burası Kraliyet Sarayı mı? Bir felaket.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in Sihirli Lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Ollie'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşmüştür. Bu durum, uzun süredir ekibin bir parçası olan Mami'nin kendini dışlanmış ve değersiz hissetmesine neden olur. Her şey, Buckingham Sarayı'ndaki buldukları sihirli bir lambayla değişir. Mami, lambanın gücünü kullanarak zamanda geriye gitmeyi ve 1502 yılındaki Peru'daki efsanevi Paititi şehrine ulaşmayı diler. Ancak bu dilek, tarihin akışını değiştirme tehlikesi taşımaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve Kırk Haramiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
5: Yok bir şey. İyiyim ben.
4: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
6: Yaşa. Oldu. İşe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
7: Orada durun bakalım.
6: Çok tehlikeli bir çağ.
8: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
9: Sinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergani Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
6: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Yaklaşık 7 yıllık tutukluluğunun ardından tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı Diyarbakır Havalimanı'nda Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Rüştü Tiryaki ve Cengiz Çandar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri karşıladı. Barış süreci ve siyasetteki yeni döneme dair konuşan DEM Parti'den Tayyip Temel kapsayıcı bir toplum ittifakı çağrısında bulundu. Temel, Kürt meselesinde kalıcı barış için silahın bıraktığı alanın siyasetle doldurulması ve Kürtçenin kamusal alanda önünün açılması gerektiğini söyledi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Üsküdar'da yaşananların demokrasiyle alay etmek anlamına geldiğini belirterek, insanların gözyaşlarıyla tepki vermesinin son derece normal olduğunu ifade etti. Amor, sandıkta kaybedilenin kazanılması için tüm sistemin çarpıtıldığını kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda gündeme getirdiği ifadeler üzerine resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında tehdit edildiğini belirterek CHP'den istifa eden AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın ifadeye çağrıldı. Eğitimsen Van Şubesi Sekreteri Lokman Babat, ana dilin eğitim ve kamu hizmetlerinde kullanılmasının demokratik bir hak olduğunu belirterek, bir insanın ana dilini kullanamaması insan hakkı ihlalidir dedi. Birleşmiş Milletler'e göre dünya genelinde her 3 kadından biri ya fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddet oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri de Türkiye. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı raporunda Türkiye %38'lik oranla kırmızı kategoride yer alıyor. Kadına yönelik şiddet ve kadın katliamları artarak devam ederken, Jean Nielsen Ağustos ayı şiddet çetelesine göre bir ayda en az 22 kadın ve 3 çocuk katledildi. 19 kadın ve 7 çocuk da şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

0: Hasta tutsakların sağlık hakkına erişemediğini belirten avukat Rezan Gezer, cezaevlerinden cenazeler çıkmasın diye tekrar tekrar mücadele edeceğiz dedi. Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri'nin iki kolunun birleştiği kayalık alanda bulunan Amini Kalesi, mağaraları, kaya mezraları, su yapıları ve sarnıçlarıyla çok katmanlı bir tarihin izlerini taşıyor. Birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olmasına rağmen alanın korunmaması tarihi mirasın yok olma riskini arttırıyor. Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Nehri Vadisi'nde bulunan Yılanlı, Davut, Tunca ve Köprü kaplıcalarının rant ve yapılaşma amacıyla kapatılmaya çalışıldığı belirtildi. Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar duruşması bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde görülüyor. Kadın cinayetlerine karşı feministler kampanya grubu, davada yalnızca cinayetin değil cinayet öncesi ve sonrasındaki erkekler arası suç ilişkilerinin de dikkate alınmasını istedi. Müzisyen Kasım Taşdoğan, barışın yalnızca siyasete bırakılmaması gerektiğini belirterek, sanatın farklı toplumsal kesimleri ortaklaştırabileceğini söyledi. İstanbul'daki Harbiye Cemil Topbuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Eylül 2026 konserleri sürüyor. Ayın son konserini 30 Eylül'de Komu Ahmet verecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın ABD silah satışları için yaklaşık 10 milyar dolar değerinde destek aldığını ve desteğin devam etmesi gerektiğini belirtti. Irak Federe Kürdistan Bölgesi sınır kapıları için ortak komite kuracak. Kurulacak komiteyle resmi olmayan kapılar denetlenecek. İsrail Donanma Komutanı Tüm Amiral Eyal Harel, Akdeniz ve Kızıldeniz'deki hareketlilikle ilgili açık ve gizli operasyonlara hazır olduklarını, mesafenin kimseye dokunulmazlık sağlamayacağını belirtti. İsrail Televizyonu Türkiye'ye işaret etti. Kuzey ve Doğu Suriye'deki demokratik entegrasyon sürecini ve bölgesel istikrar arayışlarını bölgesel çıkarlarına tehdit olarak gören İsrail, Barzani Yardım Vakfı'nı paravan yaparak Suriye sahilinden Şam kırsalına kadar uzanan hatta istihbari sızma, askeri hedef tespiti ve mülksüzleştirme politikasıyla entegrasyon sürecini hedef alıyor. Jina Emine'nin Tahran'da katledilmesi ve ardından gelişen eylemler 4. yılını geride bırakıyor. Rejimin katliamlarına rağmen Rohşilat'tan başlayarak dünyayı saran Jinjiyan Azadi sloganı, kadınların mücadele mottosu olmaya devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 5 geminin hedef alındığını duyurdu. Saldırının ardından misilleme yapan İran, Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerine ve Hürmüz Boğazı'nda birçok gemi ve tankeri hedef aldığını duyurdu. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 34 derece, Van 26 derece, Urfa 38 derece, Muş 29 derece, Şırnak 33 derece, Batman 38 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 48.48, Euro 56.49, Gram altın 6873 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın 0532 489 74 24.

Radyo Wave.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Yaklaşık 7 yıllık tutukluluğunun ardından tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı Diyarbakır Havalimanı'nda Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Rüştü Tiryaki ve Cengiz Çandar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri karşıladı. Barış süreci ve siyasetteki yeni döneme dair konuşan DEM Parti'den Tayyip Temel kapsayıcı bir toplum ittifakı çağrısında bulundu. Temel, Kürt meselesinde kalıcı barış için silahın bıraktığı alanın siyasetle doldurulması ve Kürtçenin kamusal alanda önünün açılması gerektiğini söyledi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Üsküdar'da yaşananların demokrasiyle alay etmek anlamına geldiğini belirterek, insanların gözyaşlarıyla tepki vermesinin son derece normal olduğunu ifade etti. Amor, sandıkta kaybedilenin kazanılması için tüm sistemin çarpıtıldığını kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda gündeme getirdiği ifadeler üzerine resmen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında tehdit edildiğini belirterek CHP'den istifa eden AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın ifadeye çağrıldı. Eğitimsen Van Şubesi Sekreteri Lokman Babat, ana dilin eğitim ve kamu hizmetlerinde kullanılmasının demokratik bir hak olduğunu belirterek, bir insanın ana dilini kullanamaması insan hakkı ihlalidir dedi. Birleşmiş Milletler'e göre dünya genelinde her 3 kadından biri ya fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddet oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri de Türkiye. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı raporunda Türkiye %38'lik oranla kırmızı kategoride yer alıyor. Kadına yönelik şiddet ve kadın katliamları artarak devam ederken, Jean News'in Ağustos ayı şiddet çetelesine göre bir ayda en az 22 kadın ve 3 çocuk katledildi. 19 kadın ve 7 çocuk da şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Hasta tutsakların sağlık hakkına erişemediğini belirten avukat Rezan Gezer, cezaevlerinden cenazeler çıkmasın diye tekrar mücadele edeceğiz dedi. Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri'nin iki kolunun birleştiği kayalık alanda bulunan Amini Kalesi, mağaraları, kaya mezraları, su yapıları ve sarnıçlarıyla çok katmanlı bir tarihin izlerini taşıyor. Birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olmasına rağmen alanın korunmaması tarihi mirasın yok olma riskini arttırıyor. Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Nehri Vadisi'nde bulunan Yılanlı, Davut, Tunca ve Köprü kaplıcalarının rant ve yapılaş

konuşma amacıyla kapatılmaya çalışıldığı belirtildi. Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar duruşması bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde görülüyor. Kadın cinayetlerine karşı feministler kampanya grubu, davada yalnızca cinayetin değil, cinayet öncesi ve sonrasındaki erkekler arası suç ilişkilerinin de dikkate alınmasını istedi. Müzisyen Kasım Taşdoğan, barışın yalnızca siyasete bırakılmaması gerektiğini belirterek, sanatın farklı toplumsal kesimleri ortaklaştırabileceğini söyledi. İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Eylül 2026 konserleri sürüyor. Ayın son konserini 30 Eylül'de Komu Ahmet verecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın ABD silah satışları için yaklaşık 10 milyar dolar değerinde destek aldığını ve desteğin devam etmesi gerektiğini belirtti. Irak Federe Kürdistan Bölgesi sınır kapıları için ortak komite kuracak. Kurulacak komiteyle resmi olmayan kapılar denetlenecek. İsrail Donanma Komutanı Tüm Amiral Eyal Harel, Akdeniz ve Kızıldeniz'deki hareketlilikle ilgili açık ve gizli operasyonlara hazır olduklarını, mesafenin kimseye dokunulmazlık sağlamayacağını belirtti. İsrail Televizyonu Türkiye'ye işaret etti. Kuzey ve Doğu Suriye'deki demokratik entegrasyon sürecini ve bölgesel istikrar arayışlarını bölgesel çıkarlarına tehdit olarak gören İsrail, Barzani Yardım Vakfı'nı paravan yaparak Suriye sahilinden Şam kırsalına kadar uzanan hatta istihbari sızma, askeri hedef tespiti ve mülksüzleştirme politikasıyla entegrasyon sürecini hedef alıyor. Jina Emine'nin Tahran'da katledilmesi ve ardından gelişen eylemler 4. yılını geride bırakıyor. Rejimin katliamlarına rağmen Rochilat'tan başlayarak dünyayı saran Jinjiyan Azadi sloganı, kadınların mücadele mottosu olmaya devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 5 geminin hedef alındığını duyurdu. Saldırının ardından misilleme yapan İran, Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerine ve Hürmüz Boğazı'nda birçok gemi ve tankere hedef aldığını duyurdu. Bazı bölge ilerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 34 derece, Van 26 derece, Urfa 38 derece, Muş 29 derece, Şırnak 33 derece, Batman 38 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 48.48, Euro 56.49, Gram altın 6873 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: واشتی ششما ام شو به وشانه گانی سایت پانجو هیو تشانیزه و این رادیو ده ما شما دره
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka
4: yere taşır. Toyota. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No Wing, Wing'e şimal.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi, Elazığ Caddesi, Yenişehir Sitesi, 11. Etap B Blok 6, Ergani, Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.

0: We're running out of time. You've seen what's happening out there. Where are you, Styles?
1: Lydia, you know what's coming.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Teen Wolf. Artık yetişkin olan Scott, hala Taylor Posey tarafından canlandırılan bu karakter Beacon Hills'tan ayrıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir tehdit, onu kurt adam olduğu bu şehre geri dönmeye zorluyor. Her zaman alfa olan Scott, halkı korumak için eski müttefiklerini ve yeni savaşçıları bir araya getirmek zorunda. Linda Martin, Molly Tate, Derek Hill, Jackson Whitmore ve Argent ailesinin diğer üyeleri bu çağrıya yanıt bekler. Rakipleri Knox'un ile bağlantılı olan bu kötü niyetli ruh, dizinin 3. sezonunda da karşılaşılan güçle ilişkilendirilir. Durum, yıllar önce ölümü üzerinden geçilen bir dönemin ardından beklenmedik bir geri dönüşle daha da karmaşıklaşır. Teen Wolf, Prime Video'da. İyi seyirler. Something terrible is going to happen. You can save your friends, or you can save us all.
3: Cinevizyon.
4: No, Venge Schmo.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Oh, Jaro!

0: Em gihiştin daviyan uçeyin xwe biminen dixweşiyê de.
1: Baş tişeşma, em şo bi weşane gani, sayt pancu hev teşanize ve radyoda maşma dire.
2: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Ving.

0: We're running out of time. You've seen what's happening out there. Where are you, Stiles?
1: Lydia, you know what's coming.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Teen Wolf. Artık yetişkin olan Scott, hala Taylor Posey tarafından canlandırılan bu karakter Beacon Hills'tan ayrıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir tehdit, onu kurt adam olduğu bu şehre geri dönmeye zorluyor. Her zaman alfa olan Scott, halkı korumak için eski müttefiklerini ve yeni savaşçıları bir araya getirmek zorunda. Linda Martin, Molly Tate, Derek Hill, Jackson Whitmore ve Argent ailesinin diğer üyeleri bu çağrıya yanıt bekler. Rakipleri Noxon ile bağlantılı olan bu kötü niyetli ruh dizinin 3. sezonunda da karşılaşılan güçle ilişkilendirilir. Durum yıllar önce ölümü üzerinden geçilen bir dönemin ardından beklenmedik bir geri dönüşle daha da karmaşıklaşır. Teen Wolf Prime Video'da. İyi seyirler.
0: Something terrible is going to happen. You can save your friends or you can save us all.
3: Cinevizyon.

0: beç yek fweş Lazım eş yardım zanyar bi Xabere babu kala fam tida xuya
1: Fam tida xuya Fam tida xuya
0: Aqalta cazirin Seri herkesi dendin Fayda ne katı dümeşi Veya tavale şaşe Şgele teme bi Arbi etu roşek var bi Gel zıvırre Zaman bure Salon muhatta ki fam kir Teşkore kakir İruj mıra ye Sıbış

0: 100 bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
5: Suyun izinde programı başlıyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, ben Arif Bulut. Beng Radyo ve Diski Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle hazırlanan Suyun İzinde programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Su varsa hayat var, umut var, gelecek var diyoruz. İşte bu yüzden biz de her hafta Diyarbakır'da suya yön veren ve bu yönün her saniyesini takip eden Diski'nin tüm birimlerinin ne yaptığını detaylı olarak sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Geçen hafta Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı'nın yaptıklarını konuştuk. Orada suyun kaynaktan nasıl alındığını ve arıtma sürecinden sonra depolara nasıl ulaştırıldığını konuştuk. Bugün de suyun arıtma tesisinden çıktıktan sonraki yolculuğunu Diyarbakır'ın bugünkü ve gelecekteki su ihtiyacını karşılamak için yapılan çalışmaları konuşacağız. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu Diski İçme Suyu Dairesi Başkanı Rehşan Öztürk Taş. Ama başlarken şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Suyun İzinde programımızın yayın saatinde değişiklik oldu. Bundan sonra her hafta çarşamba günü saat 16'da sizinle birlikte olacağız. Rehşan Hanım, Suyun İzinde'ye hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Arif Bey. Bizi dinleyen herkese merhaba. Günlük yaşamımızın içinde bu kadar yer tutan suyu farklı yönleriyle konuşacağımız için memnunum. Sahada çalışan arkadaşlarımızın emeğini de bu vesileyle anlatmış olacağım için iki kat memnunum.
0: Önce görevinizden başlayalım. Biliyorsunuz her hafta burada Diski'nin mevcut daire başkanlıklarının suyun izi için üstlendiği görevi ve yaptıkları ile yapacaklarını konuşuyoruz. İçme Suyu Dairesi olarak sizin sorumluluğunuz tam olarak nedir ve siz neye odaklanıyorsunuz?
1: Evet, suyun kaynaktan musluğa kadar uzanan yolculuğunda birbirini tamamlayan görevlerimiz var. Su Tesisleri Daire Başkanlığımız suyu arıtarak kullanıma hazır hale getiriyor. Biz de bu suyun dağıtımını yapıyor. Şebeke hatlarımız aracılığıyla abonelerimize ulaşmasını sağlıyoruz. Tabii dağıtım dediğimiz işin içinde birçok başlıklar bulunuyor. Depoların takibi, şebekenin işletilmesi, boruların bakımı, arızaların onarılması, abone bağlantılarının döşenmesi, yeni ihtiyaçların değerlendirilmesi, su kayıp ve kaçakların araştırılarak en aza indirilmesi, içme suyu şebeke bilgilerini coğrafi bilgi sistemi dediğimiz CBS'ye yüklenmesini, mevcut şebekelerin üzerine gerekli cihazları kurarak sistemin en iyi şekilde işletilmesini ve suyun yönetimini sağlamak bunlardan birkaçı. Bunları yaparken birçok daire başkanlıklarımızla da bağlantılı çalışıyoruz. Çünkü suyun üretildiği yerden kullanıldığı haneye kadar bütün aşamaların birbirine uyumlu olması gerekiyor. Bir aşamadaki aksaklık veya noksanlık sonraki aşamayı etkileyebiliyor. Bu yüzden bu konuya çok dikkat ediyoruz.
0: Yani musluktan akan suyun arkasında farklı ekiplerin birlikte yürüttüğü bir iş var. Peki sizin hizmet verdiğiniz alandan bahsedelim. Bu alan ne kadar geniş?
1: Bizim hizmet verdiğimiz alan merkez 4 ilçemiz olan Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir ve bu ilçelerimize bağlı kırsal yerleşim yerleri hizmet veriyoruz. Bu 4 ilçede 88 merkez mahalle, 177 kırsal mahalle ve 247 mezra bulunuyor. Bu da toplamda 472 yerleşim birimine karşılık veriyor. Ve biz bu alanların hepsine hizmet veriyoruz. 4 ilçenin 2025 yılı toplam nüfusu da yaklaşık 1 milyon 187 bin TÜİK verilerine göre. Bu büyüklükte bir alanda ihtiyaçlar tabii ki de birbirinden farklılaşabiliyor. Yoğun yapılaşmanın bulunduğu bir mahalle ile yerleşimlerin birbirinden uzak olduğu kırsal bir bölgenin koşulları aynı olmuyor. Bu nedenle suyu dağıtırken arazinin yapısı, nüfusu, mevcut hatları ve kullanım miktarını birlikte değerlendirerek bu hizmeti sunuyoruz, veriyoruz.
0: Burada merkez ilçeler deyince akla kent içindeki mahalleler geliyor. Oysa anlattığınız tablo oldukça geniş bir kırsal alan da var bu tabloda.
1: Evet, oldukça geniş bir kırsal alan ve birbirinden dağınık bir alan. Bu ayrıntı bazen gözden kaçabiliyor. Dört merkez ilçe dediğinde sadece merkezdeki ilçeler insanın gözüne, insan öyle düşünüyor ama oysa bu dört ilçeye bağlı birçok, dediğimiz gibi 472 tane hane bulunmaktadır, mahalle bulunmaktadır. Dört merkez ilçenin sınırları içinde çok sayıda kırsal mahalleler ve mezralar, biraz önce bahsettiğimiz gibi, var. Hizmet planımıza bunları da kapsıyor. Bir yerde kısa bir mesafede çok sayıda aboneye ulaşırken başka bir yerde de daha sayıda haneye su götürmek için uzun hatlar döşeyip işletmemiz gerekebiliyor. Bakım, ulaşım ve müdahale organizasyonun da buna göre şekilleniyor. Bu nedenle söz konusu mahallelerin şebekelerinde oluşabilecek arızaya hızlı ulaşabilmek ve sağlıklı hizmet sunabilmek adına işletme şube müdürümüze bağlı 8 şefliğimiz bulunmaktadır. Bir şeflik daha kurma aşamasındayız. Oğlaklı bölgesinde bulunan afet konutlarını biliyorsunuz. Orada yeni bir alan ve yerleşim alanı yapıldı. Oraya daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek adına şu an Oğlaklı'da bir yer bulup oraya bir şube şefliğimizi de kurup hem daha sağlıklı hem de daha hızlı bir sistem kurmak istiyoruz. Her şefliğin kendi içinde bölgelere ayrılmaktadır. Bunun yanında saat 5'ten ve gece 12'ye kadar olan o sürede de su arızalarına anında müdahale edebilmek için de bir gece ekibimiz bulunmaktadır.
0: Evet, yani ekipleriniz de her saniyesinde kentin suyunu hem yönetiyor hem de kontrol altında tutuyorsunuz. Peki biraz geçmişe dönelim. 2024 ve öncesinde kentte yaşanan su sorunu herkesin hala hafızasında. Siz o dönemi nasıl yaşadınız ve ilk olarak ne yaptınız?
1: Göreve geldiğimiz dönemde ciddi su sorunlarıyla karşılaştık. Böyle bir durumda önce sahada yaşananları doğru anlamamız gerekiyor. Hangi bölgede suya erişim sorun var? Sorun hangi saatlerde ortaya çıkıyor? Dağıtımın hangi aşamasında aksama yaşanıyor? Bunları değerlendirmek için sık sık kriz toplantıları yaptık. Sahadan gelen bilgileri bir araya getirerek müdahale önceliklerini belirledik. İlgili daire başkanlarımızla koordinasyon içinde çalıştık. Gün sonunda da yapılan işleri yeniden değerlendirdik. Neden, nerede sonuç aldık? Hangi noktada eksik kaldık ve ertesi gün neye öncelik vermeliyiz gibi sorular üzerinde ilerledik. Elbette zaman zaman eksiklerimiz oldu ama bu eksiklikler bize hem tecrübe kazandırdı hem de bir sonraki atacağımız adımda bize kılavuzluk etti. Saha müdahaleleri ve doğru yerde yaptığımız yatırımların etkisiyle önceki yıllara göre daha iyi bir noktaya geldik. Ancak su yönetimi, düzenli takip ve yeni ihtiyaçlara hazırlık gerektiriyor.
0: Tabii o günleri sahada gördünüz. Hı hı. Peki o günlerden bugüne taşıdığınız en belirgin deneyim neydi?
1: Evet, en belirgin deneyimimiz sahanın çok iyi bir şekilde analizini yaparak kriz anlarında hızlı ve doğru karar vermenin yanı sıra sorunları ortaya çıkarmadan önce öngörünün ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bilginin zamanında ve doğru biçimde paylaşılmasının da ne kadar belirleyici olduğunu gördük. Sahadaki ekip bir sorunu görüyor. Başka bir ekip depodaki durumu takip ediyor. Başka bir ekip de suyun abonelere sağlıklı bir şekilde ulaşmasını takip ediyor. Bu bilgileri bir araya getirdiğinizde daha doğru kararlar verebiliyorsunuz. Bir arızayı gidermek günlük ihtiyacı karşılıyor. Aynı arızanın neden tekrarladığını anlamak ise sonraki sorunları azaltmamıza yardımcı oluyor. Bu yüzden günlük müdahalelerle uzun vadeli planlamayı birlikte düşünmek gerekiyor.
0: Yani bu deneyim çalışma düzeninizde de değişiklik getirdi mi?
1: Evet, birçok alanda değişiklikler getirdi. Bunlardan en önemlileri, daha önce SCADA ve CBS Şube Müdürlüğü çatısı altında yürütülen bir yapımız vardı. Biz bunu Su Yönetimi Şube Müdürlüğü ve CBS Şube Müdürlüğü olarak ikiye ayırdık. Su yönetimi tarafında suyun dağıtımını ve anlık durumunu izlemeye odaklandık. CBS tarafında ise altyapı ilişkin bilgileri dijital ortamda topladık. Bu iki alan birbirini besliyor. Biri sistemde o anda ne olduğunu anlamamıza, diğeri altyapımızı geçmiş bilgileriyle birlikte değerlendirmemize yardımcı oldu.
0: SCADA ve CBS dediniz. Şimdi bu teknik isimleri biraz açalım isterseniz. SCADA dediğiniz sistemle neyi görüyorsunuz? Örneğin bir depoda ne kadar su kaldığını bulunduğunuz yerden takip edebiliyor musunuz?
1: Elbette takip edebiliyoruz. Bizim şehir merkezimizde aktif 12 depomuz. Oğlaklı ile beraber bu 14 depoya çıktı. Çünkü Oğlaklı bir terfi merkezin bulunduğu bir 3000 metreküplük bir depomuz ve Oğlaklı merkezde de 10.000 metreküplük bir depomuz daha yakın zamanda devrelerini aldık. Bu depolarımızın giriş ve çıkışında su miktarlarını takip edeme için bir sistem kurduk. Depoların durumunu günün her saatinde izleyebiliyor, gerektiğinde uzaktan müdahale de edebiliyoruz. Bunu evinizdeki bir su deposunu düşünerek anlatabiliriz. Depoda ne kadar su bulunduğunu, ne hızla dolduğunu ve ne hızla boşaldığını bilirseniz kullanımınızı daha iyi planlarsanız. Biz bunu şehrin dağıtım sistemi ölçeğinde yapıyoruz. Ama ekranda bir değer görmek için başlangıcı o değerin ne anlattığını değerlendirmek ve gerektiğinde sahada karşılığını kontrol etmek gerekiyor. Ayrıca bunun yanında dağıtım şebekelerimizde DMA bölgeleri oluşturduk. Yani içme suyu şebekemizde adeta sınırlar çizerek içme suyu şebekemizi bölgelere ayırdık. Sokak, mahalle ve ilçe bazında bir içme suyu portföyü oluşturduk.
0: Kent merkezinde su dağıtımını 13 depodan yaptığınızı söylediniz. Bu depolar kent için yeterli midir? Evet. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Şebekeyi bölgelere ayırdığınızda bunun günlük hayattaki karşılığı ne oluyor?
1: Şebekeyi bölgelere ayırdığımızda günlük hayattaki karşılığı orada oluşabilecek bir arızaya anında müdahale etmek ve oradaki bir sıkıntıyı anında görebilmek adına bizim için çok değerli oldu. Çünkü daha büyük bölgelerdense mahalle bazına inerek anında müdahale ve oradaki o bölgeyi izole etmiş oluyoruz. Su kullanımı gün boyunca aynı düzeylerde tabii kalmıyor. İnsanların güne başladığı saatlerde veya akşam evlerine döndüğü zamanlarda ihtiyaç değişebiliyor. Depolar bu değişim yöntemimize yardımcı oluyor. Yani demo demişken önce depoya gelmesinin neden gerekli olduğunu sordunuz sanırım. Mevcut depolarımızın kentimizin su ihtiyacını karşılamada önemli bir kapasiteye sahiptir. Nüfus artışı, iklim değişikliği ve kuraklık risklerine dikkat aldığımızda geleceğe yönelik kapasitemizi sürekli gözden geçiriyoruz. Bu kapsamda mevcut depolarımızın bakımı ve iyileştirmelerini yaparken ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni depolar oluşturulması konusunda da planlamalarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili projelerimiz de bulunmaktadır.
0: Evet, yani DMA ile önce araştıracağınız alanı daraltıyorsunuz, öyle mi?
1: Evet. Evet evet, teknik olarak DMA dediğimiz ölçüm bölgelerinde izole edilmiş bölgeler anlamına zaten geliyor. Büyük bir şebekeye giren suyun ölçülebildiği daha küçük bölümler halinde takip ediyoruz. Şehrin tamamına verilen toplam su miktarını bilmek bize genel bir fikir verir. Ama hangi bölgede ne yaşadığını anlamak için daha ayrıntılı ölçümleri gerektiriyor. Bir bölgenin alışılmış su kullanımını bildiğimizde beklenmeyen değişimleri fark etmemiz kolaylaşır. Bu değişimin tüketiminden mi, bir arızadan mı, başka bir işletme koşulundan mı kaynaklandığını araştırabiliyoruz. Ve DMA alanlarımız da bu konuda bize çok iyi kolaylıklar sağlıyor.
0: CBS'de bu çalışmanın harita tarafı galiba. Yerin altındaki boruların bir haritasını mı çıkarıyorsunuz orada?
1: Evet, aynen de öyle. Coğrafi bilgi sistemi dediğimiz yapı bunun için kullanılıyor. Ama haritada bir borunun geçtiği yeri göstermekle sınırlı kalmıyor CBS. Borunun yaşı, malzemesi, geçmişte nerelerde, nerelerinde arıza yaşandı, hangi bakımların yapıldığı, depolu ve deposuz bölgelerin belirlenmesi gibi birçok veriyi bu kapsamda topluyor ve değerlendiriyoruz. Örneğin bir noktada sık sık arıza yaşanıyorsa bunu kayıtlar üzerinde görebiliyoruz. Böylece o hattın yenilenmesi gerekip gerekmediğini daha sağlıklı tartışabiliyoruz. Sahadaki bilgi zaman içinde planlama için kullanılabilecek bir birikime dönüşüyor.
0: Bu boruların toplam uzunluğu ne kadar?
1: Evet, merkez ve merkeze bağlı kırsallarda paylaştığımız envanterde ana isale hattı dahil yaklaşık 2002 kilometrelik bir hat bulunuyor. Tabii bu metraja geçen yıl Oğlaklı'da kurulan deprem konutlarının metrajı dahil değil. Çünkü o bölgenin altyapısını kısmen devraldık. Diğer kısımları da peyderpey yapılan kontroller doğrultusunda devirlerini alacağız. Orada da tahminimce 86 kilometrelik bir şebeke bulmaktadır. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi mevcut sistemin büyüklüğü zaten görülüyor. Bu kadar geniş bir ağın her noktasının koşulları farklı. Boruların malzemesi ve yaşı değişebiliyor. Bazı hatlar daha yüksek basınç altında çalışıyor. Bazıları farklı zemin koşullarından geçiyor. Bakım ve yenileme planlanırken uzunluğun yanında bu özellikler de bakmak gerekiyor. Amacımız müdahale ihtiyacını doğru belirlemek ve arızaların abonelere etkisini azaltmaktır.
0: Evet, yani Oğlaklı bölgesinde ki durumu yavaş yavaş kendi kontrolünüz altına almaya çalışıyorsunuz. Bunun bir süreç bir süreci var ve bir depo tarafını devraldınız. Yavaş yavaş orada ki sorunlara da müdahale edeceksiniz.
1: Evet, şefliğimizi de orada kurarak daha hızlı bir şekilde oradaki sorunlara da müdahale ediyoruz. Şimdi kendi alanımızda olmamasına rağmen hala birçok kısmı karayollarının görev alanının yetkisinde. Ama yine de orada oluşabilecek bir arızaya ve su sıkıntısına da anında müdahalelerimizi yapıyoruz.
0: Evet. Peki insan yerin altındaki altyapıyı günlük hayatında pek görmüyor. Genellikle bir sokak kazıldığında fark ediyoruz. Bu görünmeyen sistemin fotoğrafını bize anlatabilir misin ya da çizebilir misiniz?
1: Bu görünmeyen sistemi size insan vücudundaki dolaşım sistemi benzetmesi burada anlaşılır bir örnek olabilir bence. Ana hatlar suyu daha büyük miktarlarda taşıyor. Dağıtım hatları mahallelere ve sokaklara ulaştırıyor. Depolar ve terfi merkezleri de bu akışın yönetilmesinde görev alıyor. Bir noktadaki sorun bağlı olduğu başka noktaları etkileyebiliyor. Bu nedenle bazen bir sokakta yapılan müdahalenin amacı daha geniş bir bölgedeki su dağıtımını iyileştirmek olabiliyor. Toprağın altında kaldığı için yapılan işin tamamı evet görünmüyor. Ama evde suyu kullandığımız her an bu sistemin sonucunu yaşıyoruz.
0: 2024 sonrasına doğru gelelim. Yani bugün neredeyiz onu sormak istiyorum. Peki şunu diyebilir miyiz, yani su sorunu tamamen çözüldü, belli bir noktaya ulaştık diyebiliyor muyuz? Bu mümkün mü?
1: Belirli bir noktaya ulaştık. Burada da su yönetiminde nüfus, tüketim ve kaynak koşulları zaman içinde değişiyor. Siz bugünün ihtiyacını karşılayan bir sistem kurduğunuzda gelecekte ortaya çıkacak ihtiyacı da hesaplamak zorundasınız. İkinci merhale içme suyu hattı, arıtma tesisindeki kapasite geliştirme çalışmaları, yeni depolar ve şebeke imalatları bu hazırlığın da parçalarıdır. Kaynağımızda su bulunmasıyla birlikte o suyu arıtacak, depolayacak ve ihtiyaç duyulan yere ulaştıracak kapasitemizin de yeterli olması gerekiyor tabii ki. Bizim hedefimiz bütün bu aşamaları kentin gelişmesiyle uyumlu bir biçimde planlamaktır.
0: Diyarbakır büyüyor, biliyorsunuz. Yeni yerleşim alanları oluşuyor ve nüfus artıyor. Yeni bir yerleşim alanı oluşurken sizin hazırlığınız ne zaman başlıyor? Önce evler yapılıp sonra mı su düşünülüyor?
1: Yani altyapı ihtiyacının yerleşiminin gelişmesiyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Bizim planlama sürecimizde Önce bölgenin mevcut durumuna bakılır. Bugünkü nüfusu ve gelecekteki nüfus beklentisi değerlendirilir. Suyun nereden sağlanabileceği belirlenir. Mevcut şebekeden bağlantı kurulacaksa bu bağlantının mevcut sisteme etkisi hesaplanır. Güzergah, arazi yüksekliği, boru çapı ve depolama ihtiyaçları ele alınıp hesaplamalar yapılır. Su kendi eğimiyle mi ulaşabilecek yoksa bir pompa yardımıyla mı geçecek? Bunlar da planın içinde tabii. Bugün döşediğimiz borunun ileride o bölgede yaşayacak insanların ihtiyacını karşılayabilmesini hedef alıyoruz.
0: Reşan Hanım, bazen yolda yürürken yüzeyde akan bir suyu görürüz ve bir borunun patladığını o an düşünürüz. Ama her sızıntı yüzeye çıkmıyor. Toprağın altında kalan suyu siz nasıl buluyorsunuz?
1: Evet, bizim işletme açımızdan en zor olan konu aslında toprağın altında kalan suyu bulmak. Bununla ilgili hala çok gelişmiş bir teknoloji bulunmamaktadır. Yani keşke böyle bir alet olsa ve bunu toprağın üzerine koyduğumuzda alttaki bütün altyapıyı bize gösterebilen bir sistem olsaydı, ama maalesef hala öyle bir sistem gelişmedi. Biz de yüzeyde su görülmemesi hattın sağlam olduğunun tek başına tabii ki göstermiyor. Sızan su zeminin içinde ilerleyebiliyor ve uzun süre görünmeyebiliniyor. Bu tür durumlarda ölçüm verilerinden ve akustik dinleme cihazlarından yararlanıyoruz. Sızıntı boruda bir ses ve titreşim oluşturuyor. Özel cihazlarla bu sesi araştırıyoruz. Zeminde veya vana gibi uygun temas noktalarında dinleme yapılıyor. Farklı noktalardaki ölçümler karşılaştırılarak sızıntının bulunduğu alan daraltılıp hedefe kilitlenmeyi sağlıyor.
0: Yani yerin altını göremiyorsunuz ama akustik dinleme cihazlarıyla bunu rahatlıkla tespit edebiliyorsunuz. Gerçekten de borunun sesini dinliyorsunuz bu akustik dinleme cihazlarıyla. Peki ekip cihazı koyduğunda hemen arıza burada diyebiliyor mu?
1: Yani her sahada aynı kolaylıkta sonuç alamıyoruz. Çünkü borunun malzemesi, derinliği, zeminin yapısı ve çevredeki gürültü tespiti etkileyebiliyor. Bu nedenle cihazın verdiği bilgiyi deneyimle birlikte değerlendirmek gerekiyor. Farklı noktalardan ölçümler alınıyor, bulgular karşılaştırılıyor. Bazen başka verileri de desteklemek gerekiyor tabii. Amacımız kazı yapılacak yeri mümkün olduğunca doğru belirlemek. Bu da gereksiz kazıyı azaltmaya, onarımı hızlandırmaya ve çevrede oluşan etkiyi sınırlamaya yardımcı oluyor.
0: Gürültü dediniz, aslında biraz da insan merak ediyor. Bu yüzden gece ölçümleri mi daha iyi? Yani gece suyu takip etmek işe mi yarıyor, daha mı işe yarıyor?
1: Yani akustik cihazlarla bazen gürültüden dolayı yeri tam olarak tespit edemiyoruz. Çünkü sonuçta onu dinliyor arkadaşlar, yani cihazlarla. O yüzden gece büyük trafiğin çok yoğun olduğu yerlerde gece dinlemesi bizim için daha olumlu oluyor. Ayrıca gece ölçümlerinden dediniz, gece suyu takip etmek neden işe yarıyor sorusuna da gelirsek, gece saatlerinde birçok bölgede su kullanımı azalır. Bu saatlerde bir bölgeye giren su miktarı o bölgenin normal kullanımına göre beklenenden yüksekse araştırılması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Tabii gece su kullanan işletmeler veya başka düzenli kullanımlar da bulunabiliyor. Bunları da hesaba katıyoruz. Her yüksek ölçümü doğrudan sızıntı olarak yorumlamıyoruz. Veri bize araştırma için işaret veriyor. Sonra sahadaki koşulları inceleyerek bu işaretin nedenini anlamaya çalışıyoruz.
0: Evet, biraz da kayıp su ve kaçak suya girmek istiyorum. Kaçak su ibaresini kullanınca aslında toplumda biraz kulağa hoş gelmiyor kaçak su denilince, ama içme suyu dairesi olarak bir suyun yönetimini kontrol altında tutuyorsunuz ve depolarda ki suyun miktarını biliyorsunuz, bu süreci kontrol altında tutuyorsunuz. Bir su yönetimi elinizde, ama bunu da sormak istiyorum. Burada bu iki kavramı biraz açmanızı istiyorum. Kayıp su ve kaçak su deyince ne anlamalıyız?
1: Kayıp su bir borudan toprağa sızan, bağlantı noktasından kaçan veya depodan taşan su kayıp su. Yani bizim teknik anlamda söylediğimiz fiziki kayıptır. Bu su abonemizin kullanımına ulaşmasında sistemden çıkar. Kaçak kullanım ise izinsiz bağlantı veya sayaç dışında tüketim gibi durumları anlatır. Bir de sayaçların eksik ölçülmesi gibi sorunlar da bu su hesabını etkileyebiliyor. Bunları ayırmak, çözümü doğru belirlemek açısından gerekli. Borudaki sızıntıya bakım ve onarımla müdahale edersiniz. İzinsiz kullanım için denetim gerekiyor. Ölçüm sorunu varsa da sayaç ve kayıtlar incelenir. Yani birçok bölgemizde de evet izinsiz kullanıma rastlıyoruz maalesef.
0: Birini tespit edebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz ama diğerini...
1: Diğerinde sahadaki gözlemlerle araştırılarak, yerine gidilerek, bakılarak o şekilde belirleyip müdahale edebiliyoruz.
0: Peki, arıza olduğunda en sık sorulan soruya gelelim. Su ne zaman gelecek? İnsanlar doğal olarak net bir saat duymak istiyor bu tür durumlarda. Müdahale süresini ne belirliyor insanların bu sorunun evet, net cevabını alabilmeleri için?
1: Evet, bir arıza olduğunda 153'e gelen en büyük sorulardan biri su ne zaman gelecektir. Bunu 3 aşamayı da düşünmek gerekiyor. Önce arızanın yeri ve nedeni belirleniyor. Ardından uygun ekip, iş makinesi ve malzeme hazırlanıyor. Sonra onarıma geçiliyor. Borunun çapı ve derinliği, arızanın bulunduğu yer, trafik yoğunluğu, kazı koşulları süreyi etkiliyor. Bazen boruya ulaşmak bile bayağı bir zaman alabiliyor. Bu nedenle farklı arızalar için aynı süreyi söylemek doğru olmaz. Hedefimiz her aşamada süreyi kısıtlamaktır. Tespit teknolojisinden daha fazla yararlanmayı, ekip ve iş makinesi kapasitemizi geliştirmeyi ve personel eğitimi araştırmayı arttırmayı amaçlıyoruz ve böylelikle de daha kısa sürede suyu abonelerimize iletmeyi planlıyoruz.
0: Arızanın olduğu yerde onarımı gerçekleştirdiniz. Peki boru onarıldığında su hemen evlere ulaşıyor mu?
1: Onarımdan sonra suyun şebekeye yeniden verilmesi ve dağıtımın dengelenmesi de bir süreçtir tabii ki. Hattın uzunluğu, boşalan bölümün durumu ve yerleşimlerin yüksekliği de etkili olabiliyor. Birbirine yakın iki noktada bile suyun ulaşma zamanı farklılaşabiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde sistemin yeniden dengelenmesi çok büyük bir önem taşıyor. Abonelerimiz açısından beklemenin güç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle onarımın tamamlanmasıyla suyun bütün kullanım noktana ulaşmasını birlikte değerlendirmek gerekiyor.
0: Yüksek kesimler demişken yaz aylarında bahçe sulamasının su basıncını etkilediğini duyuyoruz. Bir bahçede kullanılan su başka bir evin musluğunu nasıl etkiliyor?
1: Aynı dağıtım sistemine bağlı yerlerde su kullanımı birbirini tabii ki de etkileyebiliyor. Özellikle birçok noktada aynı saatlerde yüksek miktarda su çekildiğinde talep aniden artar. Bu durum yüksek kesimlerde basıncın düşmesine yol açabilir. Dolayısıyla kendi kullanımımızın aynı şebekeden su alan başka abonelere bağlantısı tabii ki de var. İçme suyu şebekesinde talebi değerlendirirken kullanım miktarına ve hangi saatlerde yoğunlaştığına da birlikte bakıyoruz.
0: Burada şunu da sormak istiyorum. Yani şimdi bahçe sulaması diyoruz da bu bahçe nasıl bir bahçe? Bizim bildiğimiz hani bölgede de bahçe denildiğinde işte sebzenin ekildiği alan düşünülebilir. Bunlardan mı bahsediyoruz?
1: Sebze ekilen alana arıtılmış su verilmesini zaten hiç düşünmüyoruz. O konuya hiç değinmek istemiyorum. Bizim bahsettiğimiz bahçeler normal yeşil alanlardan bahsediyoruz. Bahçe konusu derken yani onlardan bahsediyoruz.
0: Evet. Bahçesi olan dinleyicilerimiz için ne öneriyorsunuz?
1: Önce bölgenin iklimine uygun, az su isteyen bitkileri tercih etmekle başlanılabilir. Buna da kurakçıl peyzaj deniliyor. Peyzajın su ihtiyacını en başta düşünmek, sonraki yıllarda tüketimini azaltmaya yardımcı olur. Damlama sulama, suyu bitkinin ihtiyacı olan noktaya ulaştırması açısından yararlıdır. Sulamayı sabah erken veya akşam saatlerinde yapmak da buharlaşma kaybını azaltır. Toprağın ve bitkinin ihtiyacını gözlemek gerekiyor. Her gün alışkanlıkla aynı miktarda su vermek yerine ihtiyaca göre sulama yapmak çok daha doğrudur. Ayrıyeten yola ve kaldırıma akan su da sulamadan beklenen yararı sağlamaz. Sağlamaz yani.
0: Şimdi biraz da israfa girmek istiyorum. Bir de günlük hayatımızda bazen farkında olmadan su israfı yapıyoruz. Misal kendi evimizin içinde en çok neyi gözden kaçırıyoruz?
1: Kendi evimizin içinde en çok tuvalet rezervuarındaki küçük sızıntılar uzun süre fark edilmeyebiliniyor. Muslukta bir damlayı görüyoruz ama rezervuardaki klozete akan su sessizce devam edebiliyor. Bunu çok iyi gözlemlemek gerekiyor. Bir de sıcak suyu beklerken musluğun açık kalması, diş fırçalarken suyun akması ve damlatan muslukların onarımının ertelenmesi de karşılaştığımız örneklerdir. Tek bir kullanımda küçük görünen miktar günler boyunca tekrarlandığında artıyor. Bu nedenle önce evimize sızıntı var mı diye bakmak ve arızaları gidermek gerekiyor.
0: Peki, bugün bizi dinleyen biri programdan sonra evinde ilk olarak neyi kontrol ederek su yönetiminde sizinle ortaklaşabilir?
1: İlk olarak muslukların tam kapandığına, damlatıp damlatmadığına bakabilirler. Tuvalet rezervuarlarından sürekli su akışı olup olmadığını kontrol edebilirler. Görünen bağlantılardan sızıntı veya ıslaklık bulunup bulunmadığını inceleyebilirler. Bir de günlük alışkanlıklarını gözden geçirebilirler. Musluğu hangi işlerde gereğinden uzun süre açık bırakıyoruz? Kullandığımız sırada su akıyor mu? Ya da kullanmadığımız sıralarda o suyun akışını engellemek gerekiyor. Tasarrufu günlük yaşamın içinde uygulanabilir davranışlarla ele almak gerekiyor. Önce fark etmek, ardından o alışkanlığı değiştirmek gerekir.
0: Yani tekil alışkanlıklardan uzaklaşmak gerekiyor. Burada şunu da soralım. Bazı dinleyicilerimiz de benim kapattığım musluk ne kadar fark yaratacak diye düşünüyor olabilir. Evet. Burada siz ne söylemek istersiniz?
1: Burada şunu söylemek istiyorum. Bir hanedeki davranış binlerce hanede tekrarlandığında toplam tüketim üzerinde çok büyük etkisi olur. Ama burada sorumluluğu doğru paylaşmalıyız. Diskinin görevi şebekedeki kayıpları azaltmak, altyapıyı geliştirmek ve suyu doğru yönetmek. Kullanıcılarımızın katkısı da kullanım sırasında suyu korumak olmalıdır. Biz sahadaki sorumluluğumuzu yerine getirirken abonelerimiz de evlerinde, iş yerlerinde, günlük hayatlarında su kullanımına özen gösterdiğinde daha iyi sonuç alabiliriz. Birbirini tamamlayan bir çabadan söz ediyoruz.
0: Peki, yurttaşların penceresinden baktık. Son olarak biraz da geleceğe bakalım ve size soralım. Su yönetiminde karar alırken sizin kendinize sorduğunuz temel soru nedir?
1: Bugün aldığımız karar ileride bu kente yaşayacak insanların suya erişimini nasıl etkileyecek sorusunu sormamız gerektiğini düşünüyorum. Bir boru döşediğinizde veya depo planladığınızda uzun yıllar kullanılacak bir altyapıyı oluşturuyorsunuz. Bu nedenle günlük ihtiyacın yanında nüfus gelişiminin kaynağın durumunu ve işletme koşullarını düşünmelisiniz. Ölçüm ve kayıt da bunun için gerekli. Elinizde güvenilir bilgi olduğunda öncelikle çözümü daha doğru belirleyebilirsiniz. Su yönetimini de uzun vadeli düşünmenin sahadaki karşılığı bugünden doğru veri toplamak ve o veriye göre karar vermektir.
0: Reşan Hanım, programın sonuna gelirken dinleyicilerimize iletmek istediğiniz son bir mesajınız varsa alabiliriz.
1: Su yalnızca insan yaşamı için değil, tüm canlı türleri için vazgeçilmez bir yaşam kaynağıdır. Suyu sınırlı ve paylaşılan bir kaynak olarak görmelerini rica ediyorum. Evimizde kullandığımız suyun aynı kentte yaşayan başka insanların ihtiyacıyla bağlantısı var. Biz de DİSKİ olarak görevimiz bu kaynağı özenle yönetmek ve suyun abonelerimize ulaşması için gerekli altyapıyı güçlendirmek. Halkımızın bilinçli kullanımı da bu çabaya, bilinçli kullanması da bu çabaya katkı sağlayacaktır. Sahada, depolarda, ölçüm ve planlama işlerinde emek veren bütün arkadaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve bizi dinleyen herkese de suyu korumaya yönelik gösterdikleri özen için de teşekkür ediyorum.
0: Biz de katıldığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Bugün Suyun İzinde programında suyun arıtma tesisinden çıktıktan sonraki yolculuğunu konuştuk. Suyun depolardan şebekeye ulaşmasından, yerin altındaki sızıntıların tespitine, arızalara müdahaleden su kayıplarının önlenmesine kadar bu sistemin nasıl işlediğine baktık. Bir yandan da Diyarbakır'ın bugünkü su ihtiyacını karşılarken geleceğin ihtiyacını karşılamak için nasıl bir planlama yapıldığını konuştuk. Çünkü suyu evimize ulaştırmak kadar onu korumak ve geleceğe taşımak da önemli. Bir sonraki Suyun İzinde programında suyun başka bir yönünü konuşmak üzere Veng Radyo'dan hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Suyun İzinde programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden
2: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Wave.

Fırat Mahallesi'ndeki Fırat Sosyal Tesisi'nde yarın başlayacak program 3 gün boyunca 10-17 saatleri arasında gerçekleştirilecek. DEM Parti Diyarbakır İl Kongre Komisyonu farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için yapılan anmalar nedeniyle kongrelerinin ertelendiğini açıkladı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Şeyh Abdülvahit İbrahim Abdülsalam Barzani'nin vefatı nedeniyle Barzani ailesi ve Kürdistan bölgesi halkına başsağlığı diledi. Ekrem İmamoğlu Selçuk Mızraklı'nın tahliyesinin ardından 2018'deki Diyarbakır ziyaretinden görüntülerini X'de paylaştı. İmamoğlu, kayyum uygulamasının demokrasiyi ve adaleti tahrip ettiğini vurgulayarak geçmiş olsun Diyarbakır dedi. Türkiye ile Irak arasında imzalanan su alanında işbirliği çerçeve anlaşması kapsamında Irak hükümetinin su karşılığında Türkiye'ye günlük 33 bin varil ham petrol ihraç edeceği açıklandı. Irak Bakanlar Kurulu son toplantısında bu stratejik adımı onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokullarda seçmeli olarak okutulan Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi bünyesindeki Zazaca için müstakil bir öğretim programı oluşturdu. Daha önce Kürtçenin lehçesiyle ortak bir müfredat çatısı altında ele alınan Zazaca, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında hazırlanan yaklaşık 200 sayfalık yeni müfredat doğrultusunda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda bağımsız bir program olarak okutulacak. Mardin ilçesi Nusaybin'de İsmail Akın ile 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın katledilmesine dair 14 yıl sonra gözaltına alınan 17 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muş'un Varto ilçesine bağlı Hıvarik köyünde JES projesine karşı devam eden çadır nöbetinin 129. gününde nöbet eylemini Hıvarik köyündeki yurttaşlar devraldı. Van'ın Muradiye ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan ve 2 Eylül'de intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Nurten Merter, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Urfa'nın Bozova ilçesi çıkışındaki Sürme Mahallesi mevkiinde bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi de yaralandı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Hellan Köyü Hormek mezrasında 7 Eylül'de çıkan yangında hayatını kaybettiği belirtilen A. Ülkü ve eşi Hayriye Ülkü'nün Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopside cenazelerde kurşun izlerine rastlandı. Öte yandan ailenin ziynet eşyaları ve altınlarının da kayıp olduğu belirlendi. Yemen'de Husi yönetimi ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen'de şiddetlenen çatışmalarda bazı köylerin Yemen hükümet güçlerince Husilerden alındığı belirtilirken Husiler ise hava saldırılarında 35 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kamplarda ve göçmenlik koşullarında geçen 7 yılın ardından Haseke'den Serekaniye'ye dönen 2. göçmen kafilesinde 680 aile yer aldı. Kafilede yalnızca 5 Kürt aile bulunurken geri dönüş sürecine ilişkin güvenlik endişeleri sürüyor. İsrail Batı Şeria'daki İsrail yerleşmelerinde üretilen mallara ticari kısıtlama getiren İngiltere'ye karşılık verdi. Tel Aviv yönetimi Ramallah ve Kiryat Gat'taki İngiliz temsilcilere ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre tanırken Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun 30 gün içinde kapatılmasını kararlaştırdı. İran devrim muhafızları Basra Körfezi'nde Hürmüz Boğazı'nın dışında da geniş bir bölgeyi yasaklı bölge olarak ilan etti. Yapılan açıklamada yasaklı bölge için Çabahar kentinden Umman Körfezi ve Arap Denizi'nin bazı bölgelerine kadar uzanacağı belirtildi. İngiltere Denizcilik ve Turizm Operasyonları Merkezi Körfez ülkelerinin sınırlarında bulunan Kuzey Arap Körfezi ile Umman Körfezi'ndeki askeri faaliyetler sırasında birçok ticari geminin vurulduğunu bildirdi. Saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da çevresel tehdidin teyit edilmediği belirtilen açıklamada gemilerin etkisiz hale getirilecek düzeyde saldırılara maruz kaldıkları aktarıldı. Suriye'nin İdlib kentinde nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bir mühimmat deposunda meydana geldiği söylenen patlamada ilk belirlemelere göre 26 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Pakistan Savunma Bakanı Havacı Asif katıldığı bir programda Mekke Anlaşması'nın Husilere karşı devreye girebileceği uyarısında bulundu. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin yakın zamanda başlayacağını belirtti. Yemen'de Husiler ile merkez hükümeti arasında çatışmalar şiddetlendi. Husilere

Yakın medya kuruluşları Suudi koalisyonun destek verdiği Yemen Savunma Bakanı Tahir Ali Ayda El Akili ve beraberindeki heyetin Husilere bağlı güçler tarafından esir alındığını belirtiyor. Merkezi hükümete yakın kaynaklar ise Husilerin kontrolündeki Al-Nubnat kampını ele geçirdiklerini ve birçok Husi'yi esir aldıkları bilgisini paylaştı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Radio Veng. Radio Veng.
1: Bu bir yeniden iletim.
2: Berna me vaşte şeşma, despekeno.

Eyvar baş, eyvar baş. Eyvar baş kohdarin heja ez delal. Disan bi bername waştişewe. Saat 5 evare em bi werene. Hun li kudere bin em ji li wederine. Diser veşana veng radyoya zindiza. Hun dikarin peyam. Deng u daxwaze xwe ji me re parve bikin. Diser numaraya WhatsApp-e 0532 402 4 7 9 7 4 deng u daxwaze xwe hun dikarin bi me re parve bikin. De haydi em bernameyek bi coş u bi kelecanî berdewam bikin. Goştari erciyaye, peyam vengu vaştışanı xo madır pare bikere, mapiya bername ek bikele cani, uyayış u kısay kerdiş madar bas bikere. Ma bene vengeşma, vaştışeşma, u bideyran maşmadre. Huvira mekere, ma goştar bikere, ma veng radyoda bere tsehet. Ma reyna biyarın vireşma, şma eşkene numarayı WhatsApp'ı da 0500 4 7 9 7 4 de vaştiş vengu peyamane hoş maşkene madir pare bikere. Ma frekansın sana hoke biyarın vireşma. Frekans emaye amedi nevayu 5 semsur nevayu hiro nokta 5 reha heştayu hevd nokta 8 merdin nevayu 5 nokta 0 muşike nevayu 6 nokta 5 maslamana hoşmarı reşavene. Uma zedera bi kefkoşe koşma madre.

Remaya Erciyaye û Aziz û Delali Eka mawazenê ku şimarê deyre Mikail Aslan sond ve na sond de pili madiyar şima bikerin ma goştar bikerin.

Baştari Erciya'ya hediye edip peyamı ulaştışı yene mare. Mazdedera bir kelecani Ukrayna maşmadırı. Yav peyamı maesto mabanın maravatoçu peyamda. Merhaba, ez Ayaz, deyre Ahmet Spor Vazena Malbate, Hu Malbate, Veng Radyo'yre. Bernameş mazaf veşo ez şima piroskena, serkeftuş vazena bimane veşiye de. Maspasyanı hu Ayazire kene u Malbate cere. Mike name Veng Radyo seri mavane zaf zaf veşu vari be, her tüm madir be. Bere mapya, deyre Ahmet Spor'i ma goştar bükere. Uma diyari Ayaz'ı Malbate'ce bükere.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergani Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
0: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Ma badde reklam mira u deiran ra marayna şmadre. Goşare ma erce yemen şmadr haberi da mı va kam mi çeviraş toşma şu şey vraşte ne vraşte. Yo peyam mi maesto da diyek ma marenuşto. Nişto delal dadimin to goştari kena uvana müşuşeho kadeney hevtay hebe şuşev raşto maşallah şima bıcana veş bore inşallah şuşan uvana min hema salçe nev raşto salçe heni bi de, heni vakti ceşiyo min ev raşto eske vana ku bavar kena ku hema vakti ce neşiyo hema broj zahf germo dadiyan maş teşkena eka salçe vrazi. O vatun name dadimin Zehra va şmare Sulaman Khureshavane make levnane deste dadia Zehra va ma zedera kefuş bene ku dadia mama goştar kena make radyo made mavazene ku nika deire ku defini de va dadia mare Zehra re bero va çok hemino goştare erciye u dadia Zehra re bero.

Bele gohtarin heja em disa buwerane. Naha peyamek heye nivisan diye dem baş. Ez sitrana di dore da jü hemu gohtarvan u xebatkare radyo edra duxazim Hakan. Em ci spas yoga ji tera dikin heval Hakan. Em rastî pır bextewar dibin ku hun jmera vaxta ku peyam dişeynin. Yek peyamek dine jü heye bi tirki nivisan diye navi xuji ne nivisan diye. Gotiye jü mula milase jü amedira. Slav dişeynim, emci slavi hoşu mula milase dişeynin u emci jiboy mula milase u jiboy heval Hakan u gohdarvanin azizu hejara jirevşan emnadin diyari vedikin kerem bikin em gohdar bikin.

Bele bele gohdarin heja, her kudüçe denge meji hereme olandı de, denge meji amede digice rihaye, jirihaye diçe muşe, ucu muşe haberdi de semsure, hun denge meji veng radyoye frekansan notu pencan gohdardikin. Hun dikarin ji hejmara 0532 481 7424 andı, deng dahwazu peyame xoye hun dikarin bi mere parve bikin, ji bir ve nekin. Disan birinin bir ave. Nikayek peyamek meheye nivisan diye. Emjuvere bu haynen. Merhaba şmare. Ez meheme. Ez Antalya alan yarışma. Goştari kena inşaatra. Nergiz inşaatra. Deyire kudorda vaşma. Xabatkarane veng radyo ire bere. Mayke spasyane ho. Keke meheme direkene. O mayke deyire. Aylo dulu diyari şma kene mazedera kefwa şeko şma ma goştar kene ma piya goştare bir kere.

Hedi hedi peyame ma este. Peyamek ma Ankara'ra nuşto Mercan. Nuşto merhaba Delal. Ez ha Ankara'dan mi şişe ne kerdi de. Kharser ez şişanı hu gina yena Ahmet. Day hudur ma piya kenide. Ez koma Asmira ez keçim keça kurda me vazena. Ma zidera tore spasya kene heval meral. U mavane ku inşallah te bu weşi bere Ahmet te bi dayı xudur şuşanı xud dekere u bu canı weş te şuşanı xud bore. Ma piya koma Ahmet koma Asmin ra es keçim keça kurdan ma goştar bi kere diyari tso goştaran ma erciyaya bere.

0: Goştere ma erciye marayna şimadire. Yo vengek ma esto. Ma banın veng de kami mara çıvaşto. Vato çı ma piya goştar bükere.
1: Ez ava, ez sıdran o cuan o cu leydin ez diya kuala diyar edikim.
0: Avaye hoşik, avaye şirin, avaye delal, emji dilete maçı dikin, emji jiboy diyatse, ujiboyce, sıtrana cuan hece o ledine duhazın. Anha nuçe heye, paş nuçe, eme sıtrana cuan hece o ledine gohtar bikin, jiboyce u diyatse avaye hoşik, emte maçı dikin, slavye hoşi tera dişeynin.
2: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları devam ediyor. Batman'da ikinci gününde süren programın yanı sıra Antep'te de anma düzenlenecek. Şahinbey ilçesine

X'de paylaştı. İmamoğlu, kayyum uygulamasının demokrasiyi ve adaleti tahrip ettiğini vurgulayarak geçmiş olsun Diyarbakır dedi. Türkiye ile Irak arasında imzalanan su alanında işbirliği çerçeve anlaşması kapsamında Irak hükümetinin su karşılığında Türkiye'ye günlük 33 bin varil ham petrol ihraç edeceği açıklandı. Irak Bakanlar Kurulu son toplantısında bu stratejik adımı onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokullarda seçmeli olarak okutulan Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi bünyesindeki Zazaca için müstakil bir öğretim programı oluşturdu. Daha önce Kürtçenin lehçesiyle ortak bir müfredat çatısı altında ele alınan Zazaca, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında hazırlanan yaklaşık 200 sayfalık yeni müfredat doğrultusunda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda bağımsız bir program olarak okutulacak. Mardin ilçesi Nusaybin'de İsmail Akın ile 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın katledilmesine dair 14 yıl sonra gözaltına alınan 17 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muş'un Varto ilçesine bağlı Hıvarik köyünde JES projesine karşı devam eden çadır nöbetinin 129. gününde nöbet eylemini Hıvarik köyündeki yurttaşlar devraldı. Van'ın Muradiye ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan ve 2 Eylül'de intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Nurten Merter, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Urfa'nın Bozova ilçesi çıkışındaki Sürme Mahallesi mevkiinde bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi de yaralandı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Hellan Köyü Hormet mezrasında 7 Eylül'de çıkan yangında hayatını kaybettiği belirtilen A. Ülkü ve eşi Hayriye Ülkü'nün Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopside cenazelerde kurşun izlerine rastlandı. Öte yandan ailenin ziynet eşyaları ve altınlarının da kayıp olduğu belirlendi. Yemen'de Husi yönetimi ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen'de şiddetlenen çatışmalarda bazı köylerin Yemen hükümet güçlerince Husilerden alındığı belirtilirken Husiler ise hava saldırılarında 35 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kamplarda ve göçmenlik koşullarında geçen 7 yılın ardından Haseke'den Serekaniye'ye dönen 2. göçmen kafilesinde 680 aile yer aldı. Kafilede yalnızca 5 Kürt aile bulunurken geri dönüş sürecine ilişkin güvenlik endişeleri sürüyor. İsrail Batı Şeria'daki İsrail yerleşmelerinde üretilen mallara ticari kısıtlama getiren İngiltere'ye karşılık verdi. Tel Aviv yönetimi Ramallah ve Kiryat Gat'taki İngiliz temsilcilere ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre tanırken Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun 30 gün içinde kapatılmasını kararlaştırdı. İran devrim muhafızları Basra Körfezi'nde Hürmüz Boğazı'nın dışında da geniş bir bölgeyi yasaklı bölge olarak ilan etti. Yapılan açıklamada yasaklı bölge için Çabahar kentinden Umman Körfezi ve Arap Denizi'nin bazı bölgelerine kadar uzanacağı belirtildi. İngiltere Denizcilik ve Turizm Operasyonları Merkezi Körfez ülkelerinin sınırlarında bulunan Kuzey Arap Körfezi ile Umman Körfezi'ndeki askeri faaliyetler sırasında birçok ticari geminin vurulduğunu bildirdi. Saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da çevresel tehdidin teyit edilmediği belirtilen açıklamada, gemilerin etkisiz hale getirilecek düzeyde saldırılara maruz kaldıkları aktarıldı. Suriye'nin İdlib kentinde nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bir mühimmat deposunda meydana geldiği söylenen patlamada ilk belirlemelere göre 26 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Pakistan Savunma Bakanı Havacı Asif katıldığı bir programda Mekke Anlaşması'nın Husilere karşı devreye girebileceği uyarısında bulundu. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin yakın zamanda başlayacağını belirtti. Yemen'de Husiler ile merkez hükümeti arasında çatışmalar şiddetlendi. Husilere yakın medya kuruluşları, Suudi koalisyonun destek verdiği Yemen Savunma Bakanı Tahir Ali Ayda El Akili ve beraberindeki heyetin Husilere bağlı güçler tarafından esir alındığını belirtiyor. Merkezi hükümete yakın kaynaklar ise Husilerin kontrolündeki Al-Nubnat kampını ele geçirdiklerini ve birçok Husi'yi esir aldıkları bilgisini paylaştı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Beli gohdarin heja em disa buverane Anha yek peyam ekme heye Merhaba Veng Radio, merhaba Delal Ez Mehmet, bernameya te Nu xeyru xweşi be Ez titrana egit ışık Bela sebep diyari hemu gohdarin Veng Radio dikim Emji spasi xweşi tera dikin Keke Mehmet U emji Sıtrana egit ışık bela sebep diyari te u diyari gohdarin aziz dikin em behevdura gohdar bikin

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Goştari me yerciyaya yo peyame ma esto Bi kurmançki zazaki nuşto Brasti braştiş ma vaqta bi kurmançki zazaki nusene ez zedera baxtevar bena Nuşto şanveş ez yev deyir vazena Zele mele mamoste roni da reva bero Mayke zele mele ra matore deyire buhuye ma diyarikene U mavane ki şima deme kumare peyamare şawene name xoyke binuse ezike şimare slama bir şawi ezike şimare çiya vaci ez name şima ne zana ez anu haberi dana yani ez anu hiç evinden anışkena ki bu haberi bidi anu vavire şima de bu name xoyke binuse mare

Koştare Mayer Ciyaye Maray Naşmadre Peyam de Mara Zelemelera Deyirvaştı Ma Name Hunenuştı Minike Eri Zetjira Buhu Yere Şavut Ama Mahame Peyni Bername Ho Hedi Hedi Dema Peyn Bername Ma Kadiyam Ma Gukay Beto Zelemelera Ma Gu Deyirektore Diyari Bikerin Yo Peyam Yok Binesto Maike Buanın Uma Dımara Bername Ho Bıkadenin heni. Nuşto merhaba Delale Can. Ez dilo tizahveş haberi dana hertsin baş be devam bike ve şu var be. Ez kelami diyar hivzere vazena. Tore u hevale hu canere vabiro. Mayke spasyanı hu tore kene dilo. Uma deyire hivzere diyari to u diyari hevale to cane kene.

goştare ma erciya ye u delali u veşikî. Ma îro hame peyniya bername xo eyne kumare peyami vengî eştî ma zêdera spasyana xo kenê ma bextewar benê ku şima madirê. Ma piya veng radyo de ke veng radyo awan bo ke goştaryan ma hazar jaran awan bo u ma vanesh ma eşkene ek hayra mare reyna vengu vaştışanı xo bireşawe ma go reyna piya ma go sıba bi bername ma go devam bekerin u ma şimara vane ku ma eru hame peyniya bername xo mare peyam hame bi veng eşti bi dehe bi goştar yani ma yo vengek ma goştar kert ava bi ma spasyan hurayna ava rekeni yo vengeki ke bebe venge bawerkena ku namece arya bi ma o neşka akerin kusure ma maune reyna ma vane ma hame peyni bername xo ma vane ke veng radyo goştaran ma hezar jaran avan bo sıba saat 5 şani de ma gureyna bebe meyman eşma be mane veşi de hatır eşma. Bele gohtarın heja em iro hatın zaviya bername xo sıba disa saat 5 evare de em disa bivera bin em de bejin em spasiye xo jivera dikin ku hunme gohtar dikin jibir ve nekin lisar veşana veng radyo ye bin.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım daha 12'den. Kısa devre yapsın kalbim. Ellerim inatla dökülsün cim.

dehşetin oğlu Gülsüm. Ağır bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur dökülsün. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar. Baştan çizilsin uçurumlar. Kırılsın camlar. Sen beni

0: Reklamlar.
1: Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Oto Egzoz. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Oto Egzoz adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
4: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergani Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Dicle kentte çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
7: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: No, Veng, Venge Schmau.

0: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
1: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
2: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
4: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
5: Yüz karası.
6: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
3: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Merhaba. Oyuncu kadrosunda ise Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
7: O böcekler gerçek mi?
8: Evet gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Cinevision.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoranta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoranta tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Reklamları dinlediniz.

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsan da.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşını homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

Karanlığa çok uzağım, ne olur söndürme ışıklarını. Karanlığına alışacağım. Gitme bu gece, gitme, gitme.

0: Bizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Oto Egzoz adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wave. Radio Wave.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wave.

Çetre ve gedi sana ya bi hazır tasiki bi evvel.

Were, meta mayin çibin min kiriye hayat eje tune ye. Le ez anha istikim ku tu min dibisi, tu her tim ijem mini. Wek dayike gezem şevti her şev ez de dilorinim. Wek evin daliyek ne giştiye haskiriye fatı tüm dile min dayi. Were, bin ere ku çava tune buna te eşkısiye dile min dayi. Ez itim bilorinim. Were, bistrani qatım te dinim zimanım.